Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

sahipleri satışta. esnaf67.com Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

zamanla geçer. Neler geçmiyor ki hayatta. Ama olmuyor. İzi kalıyor yürekte. Eksik oluyorsun. Kalabalıkta tek başına kimsesiz kalıyorsun. Ben şimdi yolumu nasıl bulacağım baba? Tamam da sen olmadan taşlı yollarda yalnız mı kalacağım baba? Çok özledim be baba. Çok özledim.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

geçmiş yıllarımı acıyorum şimdi. Hayat bana o kadar acımasız davrandı ki. Hatırlamam yarını düşünmeden tek bir gün güldüğümü. Tam tebessüm edecekken hatırladım yaşadıklarımı ve bana miras kalan dertleri. Kendimde gülecek cesareti hiç bulamadım mesela. Hayatım bana öğrettikleri şunlardı. Tebessüm ayıp, kahkaha ise gelecek dertlerin habercisiydi. Güneş hiçbir sabah doğmadı benim için. Hep geceydi hayat, her şey siyah yani. Şanssızlığım

Ne bu hayatta olmak, ne de yaşadıklarım benim tercihim değil. Alın yazısı, kader diyorlar işte. Aslında senaryo çoktan hazır. Ben sadece oynuyorum hayat denilen filmin figüran sahnesinde. Tükendi umutlarım, tükendim her geçen gün biraz daha. Hele bugün, hele bugün içim içime sığmıyor. Bedenim gömleğime 5 beden fazla gibi. Her şey üstüme geliyor. Nefes almak bile istemiyorum mesela. İçimde fırtınalar kopuyor. Sessiz bir çığlıkla bağırıyorum.

0: özlemişim seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
1: Zonguldak esnaf rapperi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Yanağımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

Radyo General 98.

आदर्श भागरम आदर्श भाया आया।

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: sabır plak istek üzerine Dilber Ay'ın Oturak Alemi kasetini sunmaktan duanç duyar. Muhabbetiniz şen olsun.
1: Radyo General 98.7.

0: Radyo General 98.7.
1: Kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak.

0: Yok gitsin beni.
1: Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Ağlama sen, kıyamam. Gözyaşına dayanamam. Bir sen güzel anne. Yanarım, ellerini tutamam. Saçlarına dokunamam.

satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu.
1: Radyo General kırılan 98.7
0: kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Çin kökü Emin Ellerte. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişat.
1: General.
0: Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydım. Yoklukla avundum, varlığı yok saydım. Yaşama hevesinden niye caydım? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gölde asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tam yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri.

Hakk'a inanırdın sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Ağacına asılmış vefasız. Kızılca kıyamet kopuyor yüreğimde, görmüyor musun? Türlü türlü yaralar açtım bedenimde, şimşekler çakıyor beynimde. Feleğe sitem var dilimde, duymuyor musun? Feryadımın, isyanımın sebebi sensin, hala gelmiyor musun? Her gece efkarlıysam, kahrımdan ağlıyorsam, ta ciğerden yaralıysam, derdimin sebebi sensin, bilmiyor musun? Alışık değil gönlüm böyle sızıya, dilerim senin de ciğerin böyle sızaya. Alnıma yazılan bu kara yazıya, karalar çaldın

Biz satışta esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Şedi.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

ki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Biz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67

0: etkinlikler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Frappery satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
3: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen. Şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
4: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

dinleyicimiz. Evet, eminim emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz sevgili arkadaşlar. UEFA Kupası'nda ligi playoff turunda Fenerbahçe birbirinin revanşında Lyon'la deplasmanda karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe 2-1 kazanarak 17 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. Son olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam belli oldu. Evet, duyurulan rakam 2 milyar 467 milyon Euro'luk ödül havuzunu kazanmış oldu Fenerbahçe sevgili arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe'mizi tebrik ediyoruz tüm ülke adına. Ben de bir fanatik Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. Gururlanıyoruz efendim, gururlandık. Dün akşam çok gururlandık ve evet, Fenerbahçe marşımızla devam ediyoruz. Yaşa Fenerbahçe!

Yaşa Fenerbahçe diyoruz sevgili arkadaşlar. Fenerbahçemizi bir kez daha tebrik ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekten çok güzel işler yaptık. 17 yıl sonra hakikaten muhteşem bir maçla Lyon'u 2-1 yenmeyi başardık. Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden gelenleri sizlere aktarmaya başlayacağız. Tanıtıcı özel programlarımız olacak her gün olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz. Ve herkese günaydın diyoruz. Güzel bir şarkıyla hemen devam edelim efendim. Evet, 0372 606 0606.

Programımız devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General 98.7 efendim, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostlu kumru sabah kahvaltısı. Et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermekte.

Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun, sevgilerimizi göndermiş olalım efendim. Hoş geldiniz. Burası Radyo General 98.7 frekansından. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Radyogeneral.com adresinden dünyanın her noktasından bizlere kulak verebilirsiniz. Halk TV'nin haberine göre Erdoğan'ın yetkilerini azaltacak raporu AKP kurmayları hazırladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AKP kurmaylarının hazırladığı raporda Erdoğan'ın bazı yetkilerinin bakanlar kuruluna devri, bakanların meclis içinden atanması ve müşteraklık sistemine dönüş önerildi. Düzenlemeler parlamenter sisteme dönüş mü sorusunu gündeme getirdi. AKP kurmaylarının hazırladığı raporda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bazı yetkilerinin Bakanlar Kurulu'na devredilmesi önerildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirilmesini öngören çalışmada bakanların milletvekilleri arasından atanması, mecliste sözlü soruları yanıtlaması ve müsteşarlık sistemine dönülmesi gibi parlamenter sistemi hatırlatan düzenlemeler yer aldı sevgili arkadaşlar. AKP kurmaylarının hazırladığı raporda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlendirilmesi, bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi ve müsteşarlık sistemine dönülmesi önerilmiş sevgili arkadaşlar. Bakanlara meclise katılma zorunluluğu da olacakmış bu kanunun içerisinde. Değerli arkadaşlar, 0372 606 0606

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel programımız da başladı ve devam ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın, sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67. Efendim Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyoruz. Kendisine de Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş sevgili dinleyicilerimiz. Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamıza sevgi ve selamlar gönderelim. Bursa'dan Özlem Hanım günaydın diyor. Selam olsun Rukiye Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Aycan Hanım ve Mesude Hanım yine bizlerle birlikte. İzmir'den manevi kızım Emel Topal bizimle birlikte sevgi ve selamlar gönderelim. Ve Muzaffer Yahşi abi ilk eseri isteyen Muzaffer Yahşi abimize de hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Zeki Müren'den Sevemez Kimse Seni Benim Sevdiğim Kadar eserini rica edebilir miyim? Teşekkürler demiş Muzaffer Yahşi. Muzaffer abimizin isteği geliyor. Zeki Müren yorumuyla Sevemez Kimse Seni.

0: zirvenin tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
2: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.

Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sizin seçtiklerinizle devam edecek, ama önce Özdemir Erdoğan'ın güzel bir eseri var.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengemize, Berna Oral yengemize, Yalçın Oral abimize sevgi ve selamlar gönderelim. Terzi Hüseyin Sağır abimize, Celal Usta'ya, Terzi Hadiye Hanım'a, Ayşe Akay ablamıza ve tüm Akay ailesine, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti, aynı zamanda İrem kızımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Fehime Tiryaki teyzemize, Fehime Tiryaki annemize selam olsun. Gülfiden Kısa teyzemiz, ayrıca Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abi, Mehmet Tiryaki kardeşimize sevgi ve selamlar ulaştıralım efendim. İzmir'den manevi kızım Emel Topal, Bursa'dan Özlem Hanım bizimle birlikte. Ayrıca Emel Kabaçam ablamıza, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi doktorumuz Doktor Reha Girgin. Aynı zamanda benim ameliyatlarıma giren doktorumuz ve kıymetli eşi Müjde Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca hemen şöyle bakalım. Efendim, Zonguldak İl Jandarma Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza sevgiler, selamlar gönderelim. Tüm sevdiklerine yine selam olsun, sevgilerimizi ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım, kız kardeşim Hülya Çağlayan burada İnazı'nda arkadaşlarıyla birlikte sevgili arkadaşlar. Hülya, Birgül, Filiz ve öğretmenleri ve arkadaşlarına bir şarkı. Esmeray, evet, arkadaş şarkısını Esmeray istemişler. Göndereceğiz arkadaş şarkısını Esmeray'dan. Aslında Ayna da söylüyor ve o şarkıyı Semiha Yankı da çok iyi söylüyor. Ama Esmeray'dan istemişler.

ulaştıralım. Filiz Yoğurtçu, kardeşim Hülya Çağlayan bacımıza, Birgül Çimen öğretmenlerine ve tüm sevdiklerine armağan edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz bizlere. Canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Sesli mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. 0372 606 0606'dan bizlere isteklerinizi gönderebilirsiniz. Şarkıyı şeyden seçeceğim değerli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkımız var. Önce Dalları Bastı Kiraz geliyor, sonrasında kardeşimin isteğine yer vereceğiz. Sırayla isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Yine canlı yayınlarımız olacak. Yine sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Son dakika haber bültenlerini yine kısa kısa haberlerle birlikte sizlere aktarmaya devam edeceğiz efendim. Burası Radyo General 98.7.

Evet, Mimoza Oral yengemiz de güzel gidiyor, harika gidiyor demiş. Günaydın mesajını iletmişti yengemize. Bir kez daha Mimoza Oral yengemize sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tava, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. 67 efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyor. Nalo paket, nalo, nalo değil mi? Bir dönemler ne güzel, nalo nevetli yıllar vardı eski Türk filmlerinde. Ama o filmler bile günümüzdeki gibi değil. Yani günümüzde her şey artık sahte olmuş. Onlar dahi ne kadar temiz ve ne kadar gerçekçiydi değil mi efendim? Alo paket 0552 134 07 67 ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Terzi gelmiş, Kazım Köroğlu kardeşim bizimle birlikte. Hasan'ın isteğine birazdan yer vereceğiz ama önce biliyorsunuz İstanbul'dan kız kardeşim Hülya Çağlayan Zonguldak'ta, kardeşim geldi bizleri ziyarete, arkadaşlarını ziyarete. Şu an İnazı'nda arkadaşlarıyla birlikte Birgül Hanım'ın yanında. Birgül Çimen, aynı zamanda Filiz Yoğurtçu. Bu arada Selami abiye de, Selami Yoğurtçu'ya da buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Öğretmen arkadaşları için de güzel bir şarkı. Esmer Aydın istemişler ama o şarkının orijinali Melike Demirağ'dan. Arkadaş şarkısı kız kardeşim Hülya Çağlayan'a, Birgül Çimen'e, arkadaşları Filiz Yoğurtçu'ya, öğretmen arkadaşlarına, hepsine armağan oluyor. Aynı zamanda önceki dönem Zonguldak CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Osman Bey'in de şarkısıdır, çok sevdiği bir şarkıdır. Ona da eğer dinliyorsa biz armağan edelim efendim. Melike Demirağ geliyor, arkadaş.

Efendim Melike Demirağ'da rahmetle anmış olduk. Gerçekten güzel bir şarkıydı. Kız kardeşim Hülya Çağlayan'a, arkadaşları Birgül Hanım, Birgül Çimen, Filiz Yoğurtçu. Bu arada Selami abiye Selami Yoğurtçu'ya da armağan etmiş olduk bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Ama ne güzel bir şarkı değil mi? Sevgili arkadaşlar, ne kadar güzel bir şarkı, ne kadar anlamlı bir şarkı. Arkadaşlar beni sıkıştırmayın. Şarkılarınızı sırayla dinleteceğiz. Şey yapmayın, olur mu arkadaşlar? Sırayla isteklerinizi yer vermeye devam edeceğiz efendim. Ben de icra etmek istiyorum. Ben de söylemek istiyorum bu şarkıyı. Bir de ben icra edeceğim. Ondan sonra sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Yoğun mesajlar var. Hızlı bir şekilde mesajlarınıza da yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, 0372 606 06 06'dan mesaj ve isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Burası bölgenin en güçlü sesi Radyo General sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Radyo General'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi yine burada sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bu telefonda donuyor benim bu telefon. Ulan iki telefon var, ikisi de fazla yüklendi herhalde. Aşırı bir yüklenme var sevgili dinleyicilerimiz. Telefona bakıyorum, yok telefondan bir taraftan kayıt yapacağım. Evet. Mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Çok kısa hemen ben de şöyle bir hatırlatayım bakalım bu güzel eseri.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

yollarımız, yollarımız ayrılsa bile, ayrılsa bile seninle arkadaş. Efendim Melike Demirağ'ı rahmetle anıyoruz. Ben de yarım yamalak söylemeye çalıştım bu güzel eseri. Sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz ama sabah neyle girdik yayına? Sabah neyle girdik? Yayına neyle girdik efendim? Dün akşam ne oldu dün akşam? Lyon'u hallaç pamuğu gibi yaptık dün akşam. Lyon'u ne yaptık? Hallaç pamuğu gibi yaptık dün akşam Lyon'u. Ben fanatik bir Fenerbahçeliyim sevgili arkadaşlar. Doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçem için yani canımı verir miyim bilmem ama çok seviyorum Fenerbahçemi. Onun için dün akşam var ya hakemi de çok tebrik ediyorum. Hakem hakikaten dünyanın en iyi hakemi bence. Çünkü gitti Lyon'un attığı gol için ekrana gitti. Baktı orada baktı yan hakemi çağırdı. Yabancı ülkedeyiz. Zaten bizi dünyada doğru dürüst seven yok. Eyvah dedim yine taraf mı tutacak? Hakem kararını verdi. Ama maçtan sonra hakeme saldırmışlar öyle duydum. Ama helal olsun hakeme. Bravo tebrik ediyoruz. Fenerbahçemiz 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Yaşa Fenerbahçem!

Fenerbahçe'mizi bir kez daha tebrik ediyoruz efendim. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Fenerbahçe'mizi yürekten tebrik ediyoruz. Ama dün akşamki maçta şunu gördüm. Fenerbahçe'miz gerçekten çok iyi transferler yapmış. Muhteşem oyuncular vardı sevgili arkadaşlar. Bir tane Nene vardı. Nene deyince rahmetli nenem geldi aklıma. Allah rahmet eylesin sevgili arkadaşlar. Efendim hızlı bir şekilde sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Evet, Hasan Terzi bekliyor hemen sevgili Hasan'ımız. Bu sabah ne istemişti bizden? Diyor ki Adnan Şenses kopardılar bizi birbirimizden. Hemen gönderelim, sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Laz Borda bizimle birlikte. Evet, Nadiye Hanım, Nadiye Yazıcı bizimle birlikte Laz Bordo güzel bir şarkı istemiş. Birazdan geliyor, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim.

Evet, Adnan Şenses'ten dinledik. Rahmetle anıyoruz. Kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık demişti. Hasan Terzi istediydi. Ramazan Derebaşı kardeşim, ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Cengiz abim güzel insan demiş. Latif Doğan'dan Küstüm şarkısını istemiş. İzmir'den öğretmen, biyoenerji uzmanı, manevi kızım Emel Topal, ben de doğuştan Fenerliyim demiş. Ne güzel, ne güzel. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diyeceğim ama bu sefer tepki alırız diye söylemiyorum canlı yayında. Yani öyle bir şey söylemiyorum. Yani bir gün herkes niye Fener? Yani Fenerbahçeli de olacak, Beşiktaş'ta her mozaik, yani dünyada her renk olacak sevgili arkadaşlar. Siyah olacak, beyaz olacak. Yani düşünsene, tüm dünya insanları tek renk. Olur mu öyle şey? Olmaz tabii. Yani bir siyah olacak, beyaz olacak, iyi olacak, kötü olacak, çirkin olacak, güzel olacak. Ki çirkin olacak, güzelin değerini anlatacaksın, anlayacaksın. Kötüyü göreceksin, iyinin kıymetini bileceksin. Değil mi arkadaşlar? Bu iş böyledir. Efendim, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, söyle Kadir, ulan Kadir. Buyur Kadir. Ha, iyi. Güzel, güzel. Tamam, tamam, tamam. Kardeşim benim, güzel. Efendim, kaza yapmıştık geçen. Aracı vermiştik. Yarın sabah aracı topluyoruz abi demiş. Yarın sabah aracı alırsın dedi. Evet, ya araç olmayınca da zor oluyor gerçekten ama yarın aracımızı da alacağız inşallah. Sevgili arkadaşlar, 67 efsane meşhur 67 Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı Üzülmez, Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyor. Alo paket 0552 134 07 67. Ramazan Derebaşı istemiş, biz de ulaştıralım. Latif Doğan yorumuyla Küstüm geliyor. Ramazan! Şaban nerede Ramazan? Şaban, bana süt oğlanı bulun. Seni Ramazan, seni. Seni Ramazan, seni.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06 Laz Bordo hanımefendi istemiş bizden. Geldi Mısır zamanı, Laz Bordo'nun isteğine yer verelim sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bu arada Naciye Aydın komşumuz, hemen Naciye Hanım'ın da bir isteği var. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Ama önce Laz Bordo'nun isteği geliyor. Geldi Mısır zamanı.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-06-06. Küstüm parçasını sevinirim çalarsan abi demiş. Bu parça insanlar üzen, kıran, özür dilemeyen, kendini haklı gören, hatasını telafi etmeyen ve etmeye çalışmayan hayırsızlara, ahde vefasızlara, egoist, ayran gönüllü insanlara gelsin güzel abim benim. Gece bir şiir yazdım, okur musun? Eğer okuyacaksan sana göndermek isterim. Siyasi şiir olmadıktan sonra okurum Ramazan. Ramazan! Seni sevdim Ramazan. Süt oğlan nerede? Ben de fanatik Fenerbahçeliyim abi. Aynı ortak yönümüz olması çok sevindirici benim için. Sen bu arada Fenerbahçe'yi çalarken diğer takım dinleyicileri kıskanır sonra. Küser sana deme demiş. Ya niye küssünler? Ben önce Zonguldak sporluyuz abicim. Önce Zonguldak sporluyuz. Ardından Fenerbahçeliyiz. Tabii Laz Bordo demiş ki insan kendi yaşadığı yerin takımını tutmalı demiş. Ne günlere kaldık, ne günlere. Açıldı saçıldı bizim bacı, elinde Kur'an, Kur'an'dır hacı. Bakalım siyasi değilse okurum Ramazan. Bir şiir göndermişsin ama Ramazan yine bir yerlere kaptırıyorsun herhalde. Cengiz Bey kolay gelsin. Ali Kınık'tan bir parça istiyorum. Eşimle seni dinliyoruz. Amasya Merzifon'a selam olsun. Arslan Doğanay selamlar, sevgiler. Günaydın Cengiz Bey. Terzi Hadiye ben, sizden Ferdi Tayfur içim yanar içim yanar istiyorum demiş. Tabii göndereceğiz efendim. Aynı zamanda Emel Topal, manevi kızım Emel Topal'dan kıymetli kardeşim Sado'ya, çok sevdiği Sado'suna yine güzel bir eser armağan olacak sevgili dinleyicilerimiz. Hatice Topal teyzemize, Musa Topal abimize de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Kazım Köroğlu, Kazım kardeşimizin bir isteği var, ona da yer vereceğiz. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım değerli dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürecek yayınımız ama önce sevgili dinleyicilerimiz şöyle bir güzel bir eserimiz var. Onun sonrasında kısa bir reklam, reklam sonrasında da ne yapacağız? Tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 0372 606 0606.

0: Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız. Amasya Merzifon'dan bizleri dinleyen Arslan Doğan Ay, Aslan Bey. Kolay gelsin Cengiz Bey, Ali Kınık'tan bir parça istiyorum. Eşimle seni dinliyoruz demişlerdi. Tabii göndereceğiz. Güzel bir şarkı gelecek Ali Kınık yorumuyla. Aynı zamanda Duran Kaya, Kozlu Duran Kaya kardeşimize de MHP Kozlu ilçe başkan yardımcısı değerli kardeşim Duran Kaya'ya ve tüm sevdiklerine de armağan edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program. Naci Aydın hanımefendinin komşumuz, hemen radyomuzun yan tarafında komşumuz. Onun bir isteği var. Naci Aydın hanımefendiden tüm sevdiklerine armağan oluyor. Ayrıca Kazım Köroğlu kardeşimize ve tüm sevdiklerine de gidecek. Muazzez Ersoy yorumuyla dinleyeceğiz. Yollar uzak, gelemedim. Muazzez Ersoy geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 0552 134 07 67 alo paket sevgili arkadaşlar. Efendim Durmuş Aktaş İstanbul'dan canlı yayınımıza katılacak birazdan. Telefonla bağlantıyı alacağız. Dün bir çekim yapmıştık biliyorsunuz, Mithatpaşa Mahallesi Hüseyin Öztek Sokak'ta. Sevgili arkadaşlar, Mithatpaşa Mahallesi Hüseyin Öztek Sokak'ta ne vardı? Sevgili arkadaşlar, bir sorun vardı. O sorunu ne yapacağız? Birlikte çözeceğiz. Haber yaptık. Şimdi de o arkadaşımızı arayacağız efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, hattımızın diğer ucunda Durmuş Bey var. Alo.
1: Alo.
0: Durmuş Bey merhabalar, nasılsınız?
1: Saygılar efendim, kolay gelsin, hayırlı işler. İyiyim Allah'a şükür, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Durmuş Bey. İstanbul'dayız herhalde şu anda, değil mi?
1: Evet, şu an İstanbul'da gümrükteyim.
0: Evet, şimdi Durmuş Bey, dün biz Mithat Paşa Mahallesi Hüseyin Öztek Sokak, yani sizin olduğunuz o evin civarındaki o dere yatağına haber yaptık. Onunla ilgili bir de sizi canlı yayına almak istiyoruz. Yani orada ne zamandan beri bu sorun var? Sorunu önce bir anlatın, dinleyicilerimiz de sizi dinlesin.
1: Şimdi Cengiz Bey, biz bunu 3 seneden beri uğraşıyoruz. 3 seneden beri gündemde. Başvurmadığımız bir yer kalmadı. Oraya kadar da zaten kendi imkanlarımızla yapmıştık.
0: Evet.
1: Ben belediyenin şantiyesine de gittim. Hanifi Bey'le de görüştük. Orada şantiye şefleriyle de görüştük. Bize tamam yapılacak dendi ama hiçbir şey olmadı. Burası benim korktuğum, o üstte görmüşsünüzdür, yol var, düzlerin
0: evet,
1: üzerinden bir yol geçiyor.
0: Düzlerin üzerinde yol var, evet.
1: Evet, o yolun, o düzlerin içleri kırılmış, su altından doğru geliyor ve toprağa yıkıyor. Yarın o yol göçecek. İş şimdi 3 boruyla biteceği halde o zaman maliyet daha çok yükselecek ve sıkıntı olacak. Artı çok yağmurlar yağdığında, ben size az bir yağmur yağdığında gösterdim, video attım.
0: Evet, evet.
1: O yağmurlarda fazla yağmur yağdığında buradan gelen su benim evime zarar veriyor. Evet. Ve ben oraya kadar boru döşetmiştik. Ben istiyorum ki yani oradan oraya 3 tane boru ve yukarıda düzler tamir edilip düzlerin ağzına bir menfez yapılıp
0: evet,
1: suyun menfez içinden doğru borunun içine girmesini istiyorum.
0: Evet.
1: Ve bunu 3 seneden beri uğraşıyorum. Muhtar söylüyorum, azalar geliyor bakıyor, işte muhtar geliyor, tamam abi yaptırırız abi, yapacağız abi, fakat hiçbir şey yok. Ve artık en son çareyi sizde bulduk, yani size başvurmakta bulduk. Evet. Dedik ki bu böyle olmayacak, en iyisi medyaya verelim, medyada gündeme gelsin.
0: Evet,
1: ben size başvurduk.
0: Bu iş çözülecek inşallah. Biz haber yaptık. Gazeteye de haber yapıyoruz. Ben canlılığında da gerekli noktaları, gerekli yerlere sizleri ulaştırmış olduk. Ulaştırıyoruz. İnşallah Durmuş Bey bu işi
1: İnşallah.
0: Çözeceğiz. Mithat Paşa Mahallesi Hüseyin Öztürk Sokak'ta.

0: Şöyle söyleyeyim size, Rüzgarlı ile Rat'ın bağlantısı noktasından doğru geliyor. Mahalleden doğru gelen su bu. Hı hı. Kanal. Onun için bilmiyorum nasıl olur, nasıl gider, nasıl yaparlar ama artık ben insan olarak kendimden utanmaya başladım. Millete gidip de derdimi anlatmaktan ve derdime çare bulunmamasından.
1: Yok Durmuş Bey, bu iş çözülecek kış gelmeden Allah'ın izniyle. Biz el attığımız her işi çözeriz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah Cengiz Bey, inşallah.
1: Dün sosyal medyalarda paylaştık, gazeteye haberle manşet yapacağız. Belediye Başkanı Sayın Tahsin Erdem'le de görüşeceğiz ve bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Durmuş Bey, peki var mı söyleyeceğiniz başka bir şey?
0: Başka bir şeyim yok. Başkanımdan tek ricam, yani bir an önce oranın yapılması. Çünkü benim evim orada şu an yağmurlar başladığında sıkıntı
1: biliyorum
0: olacak. Bunun içinde ben zaten biliyorsunuz Cengiz Bey, ben uzun yola çalışıyorum. Yani hı hı. Evde biz eşimle bir yaşlı bir annem mi kalıyor? Hı hı hı. Hep devamlı dışarıdayım. O yüzden bilmiyorum nasıl olur, nasıl gider. Ama bir an önce çözülmesini istiyorum. Başkanımdan tekleyeceğim bu.
1: Çözülecek şey. Durmuş Bey, bu tır şoförlüğü nasıl bir şey ya? Yani çok uzun nerelere gidiyorsunuz mesela?
0: Vallahi şu an yurt içi çalışıyoruz ama daha önce yurt dışı vardı. Şu an yurt içindeyiz.
1: Allah kolaylık versin.
0: Gümrük. Ben mal çekiyoruz.
1: Evet. Peki Durmuş Bey, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Size güzel de bir Gaye Aksu şarkısı göndereceğiz. Yollar,
0: çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Yollar biter mi şarkısını armağan edeceğiz birazdan.
0: Peki, bütün Zonguldak halkına gelsin.
1: Peki Durmuş Bey, biz olayı takip edeceğiz ve kış gelmeden inşallah o sorunu çözeceğiz. Hoşça kalın.
0: İnşallah efendim. İnşallah. Sağ olun, saygılar, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
0: İyi günler, hayırlı işler.
1: Efendim Durmuş Aktaş, Durmuş Bey, adam isyan ediyor, biz de yayına alalım dedik, haber de yaptık kendisini, evinin orada bir sıkıntı olduğunu söylemişti, biz gittik gördük ve haberi de yaptık efendim. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Hadiye Hanım, Terzi Hadiye Hanım, Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar istemişti, ona yer verelim, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz efendim.

Mısır programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur eveli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program devam ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca alo paket ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. 0550 234 07 67. Şimdi Azer Bülbül'den Caney şarkısı geliyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Abim günaydın, hayırlı yayınlar. Azer Bülbül'den Caney şarkısını öncelikle eşim Ömer Çağlayan'a armağan ediyorum. Saygı değer patronumuz Sevgi ve Erkan Kaymaz'a, Efsane 67 çalışanlarına gelsin. Biz bir aileyiz, her zaman bekleriz demiş İlknur Çağlayan kardeşim. Biz de gönderelim bu güzel eseri. Azer Bülbül yorumuyla Caney geliyor efendim.

yani Türk programı devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel program sizin seçtiklerinizle sürüyor. Şimdi de Sibel Can Kış Masalı ile geliyor. Mürüvvet teyzemiz Mürüvvet Kahraman 80 yaşı civarında, o istemişti. Kış masalı biz de gönderelim efendim.

0: istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi
0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Şerif Cihan Kilimli'den sevgili Şerif kardeşime selam olsun diyelim. Hayırlı işler abi, ben Şerif'in eşi Semra. 4 aydan sonra yeni mekan açtık. Bize içinden gelen güzel bir şarkı çalar mısın? Enerjiniz artsın, saygılar. Mekanımıza bekleriz demiş Semra Hanım. Ve değerli eşi Şerif Cihan kardeşimize de selam olsun, sevgilerimizi göndermiş olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program Coşkun Sabah'la sürüyor. İtirazım var diyor Coşkun Sabah.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 26 Ağustos dündü ve bugün 27 Ağustos sevgili arkadaşlar. 26 Ağustos büyük zaferin başlama tarihi değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Büyük Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de büyük taarruza başladı. Tarihin akışını değiştiren gün. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruz Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri oldu. Tarihçi Profesör Doktor Hakkı Uyar, 26 Ağustos 2022'nin Anadolu'nun bağımsız bir vatan olarak kalmasını sağlayan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk tarihinin en büyük eşiklerinden birisi 104 yıl önce bugün aşıldı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu Yunan ordusunu Sakarya Meydan Savaşı'nda yenilgiye uğratmasının ardından 26 Ağustos'ta büyük zafere taarruza başladı. Sakarya Zaferi ile 238 yıllık geri çekilişi durduran Türk ordusu inisiyatifi ele alarak bitme noktasına gelen kaynaklarını adeta yeniden büyük bir gizlilikle toparlayarak 26 Ağustos sabahı topçu atışıyla taarruza geçti.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, hemen hatırlatalım bir kez daha. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı sevgili dinleyicilerimiz. Bir kez daha tüm kahramanlarımızı sevgili dinleyicilerimiz, rahmetle ve özlemle, isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, 26 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Hakkı Uyar. Bunun mirası da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu mücadele yüzyıllardan beri Batı karşısında verilen Viyana önlerinden Anadolu Bozkırı'na kadar çekilmek zorunda kalan bir milletin varoluş mücadelesidir dedi. ...26 Ağustos 1071 Anadolu'nun vatan olmasını sağladıysa ...26 Ağustos 1922'de vatan olarak kalmasını sağladı. Tespitinde bulunan Uyar, vatanın bağımsızlığının temelini 26 Ağustos'taki büyük taarruz attı. 30 Ağustos 1921'de yok olma noktasında Sakarya'da direnmeye çalışan bir millet bir yıl sonra karşı saldırı yapıp Anadolu'da sadece Yunan'ı değil bütün emperyalist güçleri attı ifadelerini kullandı. Büyük taarruzdan zaferle sonuçlanmasından kısa süre sonra 18 Eylül 1922'ye gelindiğinde Anadolu'da tek bir düşman askerinin kalmadığını söyleyen Uyar, Mustafa Kemal'in liderliğinde bağımsızlık savaşını kazanan Türk milleti bu zaferin ardından Mudanya ve Lozan'da sahada kazandığını, masada da kazanmayı bildi dedi. Lozan'ın da Cumhuriyet'in önünü açtığını belirten Uyar sözlerini şöyle sürdürdü. Lozan ve Cumhuriyet birbirini tamamlayan kavramlardır. Birine düşman olan diğerine de düşmandır. Birini savunan diğerini de savunur. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması Cumhuriyet'in, Türk devriminin ve çağdaş Türkiye'nin önünü açtı. Büyük taarruz olmasaydı ne Anadolu vatan olarak elimizde kalırdı, Malazgirt'in de anlamı olmazdı, ne de Cumhuriyet'i kurabilirdik sevgili dinleyicilerimiz. Bunları iyi öğrenmek, iyi görmek gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması Cumhuriyet'in Türk devrimini ve çağdaş Türkiye'nin önünü açtı. Bu zafer tüm mazlum milletlere de örnek oldu. Olmaya da devam ediyor. Ona içeride ve dışarıda yapılan düşmanlıkların arkasında bu temelde bu yatıyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz şimdiden. Zafer Haftası'ndayız.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürecek programımız 0372 606 06 06. İstek mesajlarınız evet bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz. Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, yine harikasınız demiş. Sinan Özen'den O Gidiyor şarkısı tüm Radyo General dostlarına ve Kozlu'daki komşularıma, arkadaşlarıma ve akrabalarıma armağan olsun demiş. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program Sinan Özen'le sürüyor, O Gidiyor diyecek Sinan Özen.

Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli eşim Hülya'mız da bizimle birlikte. Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Evet, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım kimler ne istemiş bizden. Hülya'mıza da güzel bir şarkı seçip reklamlar sonrasında göndereceğiz. Abim bu sefer kendime şarkı istiyorum. Gamzelerin Gülleri Açmış Bana Gülüyor parçasını dinletir misin demiş İlknur Çağlayan. Sevgili İlknur kızımıza da Gamzelerin Gülleri Açmış, gönderelim bu güzel eseri efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evet şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelen mesajlarınızı değerlendirmeyi sürdüreceğiz efendim.
1: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

0: Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili izleyicilerimiz, reklamlar sonrası Sezen Aksu'nun güzel bir şarkısıyla sizlerle birlikte olduk efendim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Kıymetli eşim Hülya'mız bizi dinlemekte. Hülya'mıza sevgili eşime güzel bir Kayahan şarkısı, Hülya'mıza, Hülüğümüze armağan edelim efendim. Kayahan geliyor, seninle her şeye varım ben diyeceğim.

Şimdi de dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi de Uğur Işılak'tan Çanakkale Şehitleri için Rafet Bey istemiş. İyi günler Cengiz Bey, ben Rafet Şallı, bir şarkı isteğim olacak. Uğur Işılak'tan Çanakkale Yiğitleri şarkısını çalarsanız memnun olurum. Genel FM ailesine iyi günler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tabii ki ulaştıralım. Çanakkale Şehitlerine geliyor sevgili dinleyicilerimiz.

ile yağan mermiler, kahraman orduyu seyret bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kalemi göğsüne.

melki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi servet. O benim suni bedi'yim, onu çiğnetme dedi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de İbrahim Tatlıses isteği var. Ona yer vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Evet, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Gülçin Hanım da bizlerle birlikte. Gülçin Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Sevgili Serpil Hanım, evet Serpil Hanım, arkadaşları Aycan, Nurgül, Rukiye ve Mesude için "Abicim iyi yayınlar, İbrahim Tatlıses tek tek dinletir misin?" demişti. Tabii ki dinletir.

Efendim bu güzel şarkıyı aynı zamanda Mimoza Oral yengemize de armağan ettik. İzmir'den bizlere kulak veren çok kıymetli evladımız, manevi kızımız Emel Topal. Ona da sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Gülçin Hanım tarhana çıkarıyormuş sevgili arkadaşlar, bir taraftan bizi dinliyormuş. Gülçin Hanım'a, yanındaki arkadaşlarına Sevda Mevsimi isimli Alihan şarkısını istemiş. Biz de ulaştıralım efendim Alihan'ın Sevda Mevsimi şarkısını. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı çalışanlarına ve müşterilerine de armağan olsun efendim.

0: kader oyun oynar sana kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim her çarşamba Show TV'de büyük bir zevkle ve büyük bir keyifle izlediğimiz Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam Show TV'de sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Muhtemel Aşk her perşembe saat sevgili arkadaşlar 20'de.
2: Yani benim sözümün hiç mi bir hükmü yok? Ben ciddiye alınmıyor muyum acaba?
3: Ne yapacaksın abi? Onun anladığı dille konuşacağız sen.
2: Ne ya? Engelimi kaldırır mısın avukat hanım?
4: Bizim şirket için kim yarışacak?
3: Ya bazı cevapları uzaklarda aramayın.
2: Sen mi yarışacaksın?
3: Herhalde.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Show TV'de. Efendim deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı. Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde en az 165 kişi hayatını kaybetti. İki tarafta toplam 1381 kişiden haber alınamazken ilk etapta depremle ilişkilendirilen felaketin devasa bir buzul çökmesi ve ardından oluşan enkaz akışı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Sevgili dinleyicilerimiz, bilanço ağırlaşıyor. Yüzlerce turist ve bölge sakini kayıp sevgili arkadaşlar. Yani Allah kolaylık versin. Doğa olayları sevgili arkadaşlar çok önemli. Doğanın affı olmuyor. Efendim hemen şöyle bakalım, bir İlhan İrem yorumu gelecek, benim seçtiğim bir şarkı, tüm sizlere armağan edeceğiz. Sonrasında da yavaş yavaş programımızı nihayetlendireceğiz efendim.

Ne oldu? İşte hayat akıp giderken bir şey oldu. Allah Allah, dur bakalım. Sevgili dinleyicilerimiz, ne oldu? Bu bazen bilgisayarda böyle hata olabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. İster istemez böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sanıyorum şarkıda bir sıkıntı oldu.

bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna sevgili arkadaşlar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim önce anonsumuz geliyor her yayınımızı nihayetlendirirken ardından sloganımız hayat felsefemiz olan sloganımız. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan'a, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımıza, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube. Sevgili dinle, bir saniye, önemli bir telefon.

sevgili dinleyicilerimiz, araba hazırmış. Şeyh Kadir aradı. Cengiz abi araba hazır dedi. Alabilirsin dedi. Arabayı yapmışlar. Alacağız birazdan inşallah. Evet, tekrar hemen şöyle bakalım. Nerede kaldık efendim? Emniyet teşkilatımızın tüm birimlerine, güvenlik şube, asayiş şube, olay yeri inceleme, narkotik, kaçakçılık ve organize şube, siyasi şube, terörle mücadele, çevik kuvvet, trafik, bilişim şube, hırsızlık şube, kriminal şube, siber suçlarla mücadele, balistik, toplum destekli polislerimiz, bomba imha, özel harekat, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin bu vatan ve bu bayrak uğruna. Şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor biliyorsunuz. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına karşın sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah yine aynı noktada bu frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.
1: esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Nokta.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372-222-05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı

Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başı, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi, çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan.

Biliyorum sevgili, gönlünde yerin gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

etmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide.

0: ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Lezzetin efsane adresi.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Talepleri satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Mutfaklar.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci

0: Enerji Elektrik.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Fırat67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

0: Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Söndüm teker, aman oynarsak kesek el. Yeşil mendili alır, düğünlerde başı çeker. Müzik

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Fevziye Camii arkası, köylü dolmuş durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

0: reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

hesapsızdı yüreğim. Pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 şavrole taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evlat? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa

Biz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Altunbaşoğlu.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kadınları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Yatırım.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Karlar yağmış ağırmasın, bekle beni saçlarına. Karlar yağmış ağırmasın.
1: Radyo General 98.7.

Çin kökü Emin Ellerte. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla iklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 01 13. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

sensiz susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak.

0: birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Akşamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Sanatçıları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımız.

0: Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

yıllarımı acıyorum şimdi. Hayat bana o kadar acımasız davrandı ki. Hatırlamam yarını düşünmeden tek bir gün güldüğümü. Tam tebessüm edecekken hatırladım yaşadıklarımı ve bana miras kalan dertleri. Kendimde gülecek cesareti hiç bulamadım mesela. Hayatım bana öğrettikleri şunlardı: tebessüm ayı, kahkaha ise gelecek dertlerin habercisiydi. Güneş hiçbir sabah doğmadı benim.

Ne bu hayatta olmak, ne de yaşadıklarım benim tercihim değil. Alın yazısı, kader diyorlar işte. Aslında senaryo çoktan hazır. Ben sadece oynuyorum hayat denilen filmin figüran sahnesinde. Tükendi umutlarım, tükendim her geçen gün biraz daha. Hele bugün, hele bugün içim içime sığmıyor. Bedenim gömleğime 5 beden fazla gibi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

0: gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, giderim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum
1: Radyo General 98.7
0: ulaşamazlar. Düşmanlarım

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim.

Biz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Fatih Yıldırım. Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demir.

0: et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayında. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayına bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayı Üzülme Sanayi Sitesi üstünde TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli pide ve lahmacun sarayı. Lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mobilya.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Radyo General.

Bendeniz Satışta esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

ki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

0: bilimdeliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: be.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Zonguldak.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Akbil Satış'ta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

hizmetleri satışta. esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

canım dedin, yarım dedin, insan sandım. Meğer vicdansız, meğer insafsız, meğer zalimden ne zalimmişsin. Unuturum elbet.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Yağdırdılar yağmur çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme.

satışta. Esnaf67.com Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: konuşamıyoruz.
1: Aşkının yalanları doğrularla çakışır. Banadır yaptıklarım, sana da bu yakışır. Kaybetmişsin özünü, unutmuşsun sözünü. Gördüm, gördüm bu alemde gerçek yüzünü. Sana da bu yakışır, sana da.

Biz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: aradan yıllar geçti. Küllenmiş yangınların duman duman tütüyor yokluğunda. Bir kıvılcımla yanacak, dokunsan ağlayacak gibiyim. Düşünürken seni hasretinle kaybolup bir meçhulde ölecek gibiyim. Özlemler sarıyor her yanımı. Sensiz dinmiyor içimdeki bu sancı. Gel,
1: Radyo General,
0: neredeysen gel dermanım ol gayrı. Sensin bu yaralı gönlün ilacı. Sensin bu yaralı gönlün ilacı.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde
1: Radyo
0: soğan delirte delirte
1: 98.7.
0: Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi.
1: Radyo General.
0: Babam 98.7. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne?

kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.

diyorsun ki ana avrat söver gibi. Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimizle yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

İş satışta esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Mafret Beri Satışta esnaf67.com Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.